0: Yes, 107.6 FM izono ziyesulwa, izono ziyahlanzwa, izono ziyagezwa. Yazi ngenzeka ukuthi khona abantu abakhonzayo kodwa le nto engikhuluma ngayo abayazi ukuthi izono ziyathethelelwa. Izono zethulwa. Ah, kodwa ngihlabelela ingoma. Kodwa kulungile. Kodwa kulungile. Ngingahlabelela ingoma. Ake ngidedele. Ngicele ngithi akahlalela. Ngiyamcela. I'm begging you.
1: Hlangabeza umfundisi BJ Zondi kuhlelo esibhedlela. Abantu bayasinda, hashtag bayaphila. Unkulunkulu anibusise nisalalela. Amen.
0: Yeah, uhlelo esibhedlela. Iqiniso bayasinda, Nkosi yami bayasinda. Siyababona besinda. Abanye niye nibezwe bekhulu.